0: Daha sonra yürü atla
1: Hittirla Retinli Kongut Michelle Grantham hei ya hintuya kong uyinla. Hintuya kong shalat harako hiko.